kandilinde gizli nihanda, la mekan elinde, sır idi Ali, sır idi Ali.

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

Herkese merhaba, iz bırakanlar an itibariyle başladı. Hoş geldiniz. Radyo Çağdaş'ta yeni bir güne, perşembe gününe başlarken böyle gönlünüzden içeri usul usul akan bir türkü girsin istedim. Evet, bugün yayına Ferhat Üngür, Remzi Tekin, Kaybettim Leyla'm adlı parçayla başlamak istedim. Çünkü bazen bir insan değil de bir umut kayboluyor ya. Bazen Leyla dediğimiz şey aşk değil, hayatın kendisi de olabiliyor. Sevgili dinleyicilerim, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum hepinize. Bendeniz Berna Ütünek. Saatler 15'i gösterinceye dek buralardayım. Hani bir mikrofonun diğer ucunda siz varsınız. Bir yol emek, bir ömür var. Ben hep söylüyorum bu cümleyi, o yüzden çok seviyorum. Yani mikrofon ucunda siz varsınız. Yolu da, emeği de, ömrü de var oluyor. Türküler neden bu kadar önemli biliyor musunuz? Çünkü türkü yoldaştır. Gurbette omuzumuza dokunur.

sevdiğimizi kaybettiğimizde böyle ne bileyim adını koyamadığımız bir duyguda bile sizin yerinize söylüyor. Bazen annenizin sesi oluyor, bazen babanızın bakışı. Türküler hafızadır. Bu toprağın arşivi, bu milletin kalp atışıdır. Evet, Radyo Çağdaş 20 yıldır kesintisiz yayında. Evet, bir radyo sadece müzik çalmıyor. Bakın, bir kültür taşıyor, bir hafızayı ayakta tutuyor. Çağdaş Kocaeli gazetemizle, sanat akademimizle, sosyal medya hesaplarımızla çok büyük bir aileyiz. Kısacası Çağdaş Medya Grup'la. Evet, iOS ve Android uygularımızdan bizi ücretsiz olarak aplikasyon uygulamamızı indirebilir. Nerede olursanız olun bir tık uzağınızdayız, bilin isterim. Evet, bugün de türkülerle konuşacağız. Konuşamadıklarımızı türküleri anlatacağız. Siz de isteklerle, selamlarla içinizden geçenlere ortak olmak isterseniz Radyo Çağdaş WhatsApp hattı 542-424-8950. Eyledin şu gönül kanı. Ferhat Üngür zaten Özgün Müziği'nin içli yorumcularından biri. Söyler. Remzi ise Remzi Tekin yıllardır Anadolu böyle türkülerini rock versiyonuyla taşıyan çok kıymetli bir sanatçıdır. Ben senden geç. Bu kıymetli eseri sizlerle buluşturmak istedim. Evet, perşembe günü haftanın yolgunluğu evet üzerimizde olabilir. Ama unutmayın, bazen bir türkü insan içindeki karanlığı bir anda dağıtır. Evet, Leyla'mızı aradı kendimizi bulmak için. Buralardayız efendim, saatler 15'i gösterinceye dek. Sergülüm gelsin, sözüm sanadır diyecek. Tüm Radyo Çağdaş canlarına armağan olsun.

0: Evet efendim, böyle güzel türkülerimize devam ediyoruz. Bir Karadeniz çalışması bizlerle birlikteydi ama şimdi size Koray Çatal'la Ebru Keleş'in çok kıymetli bir eserini sizlerle buluşturmak istiyorum müsaadenizle. Hani bildiğimiz üzere Beyaz Leçek çok sevdiğimiz türkülerden bir tanesi. Bunu önceden Gökçen Kahraman seslendiriyordu. Ama şimdi iki güçlü, iki genç sesin bir araya gelmesi hakikaten beni çok mutlu etti. Hadi hep birlikte bir kulak verelim. Sonrası yine buralardayız. Hepinize keyifli dinlemeler.
1: Gülmez tepesine kaldık mezarı, görünür uzaktan Munzur dağları, düzgün baba koruk ana sağları, bülbül güle ağlar, ben de anama beyaz leçeğini sarım yarama. Dost berbatı yandı gene yürekten, varmadan Kozat'a döndük pertekten, Sultan Kıdır kurtar bizi felekten, bülbül güle ağlar, ben de anama beyaz leçeğini sarın yarama.

Beyaz Leçek böyle Anadolu'ya şöyle geçmişimize baktığımız zaman çok kıymetli, çok kadim bir anlatısı vardır aslında. Çünkü Anadolu'nun kadim sözlerinden biridir Beyaz Leçek. Böyle acısı biliniyor, evet, çünkü bu türkü bir ayrılığın, bir kavuşamamanın, bir iç yangının türküsü olduğunu da bellidir. Lekesiz bir aşkın üstüne düşen kader gölgesi gibidir aslında. Evet, şimdi ise kıymetli bir Cem Doğan Gafil Gezmiş aşkın türküsünü sizlerle buluşturmak isterim. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Evet, Cem Doğan Gafil Gezme Şaşkın adlı çalışmasıyla bizlerle birlikteydi. Şöyle bir mesajlara bakalım, kimler bizlere ulaşmış, neler söylemişler. Berna Hanım iyi yayınlar. Beyaz leçek çalarken annem geldi aklıma, böyle başına beyaz yazma takardı. Ben çocuktum, şimdi uzaktayım. Türk anneme armağan ediyorum demiş Gebze'den Ahmet Bey. Evet, bazı hatırlamalar da güzel oluyor ama şöyle de oluyor. Hani bütün Türkler aslında annemizi, büyüklerimizi, dedemizi, nenemizi, o yaşadığımız o toprakları, coğrafyayı zaten hatırlatmıyor mu? Hani benim bazen böyle kokular da gelir burnumun ucuna. Şöyle hemen bir geçmişe götürür, eminim sizlerde de oluyordur. Şu an arabada dinliyorum, trafik var. Türkülerde sabır geliyor insana. Çok teşekkürler demiş İzmit'ten Muharrem Bey. Selamlar olsun. Et Londra'dan dinleyenler var. Selamlar Berna, Enfield'dan Murat ben. Gurbetten selamlar aslında yazmış. Londra'da yağmur var ama siz çalınca için ısınıyor. Bu türküyü haset kalanlara gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Murat. Londra'ya da çokça selamlar. Yakında oradayım. Berna abla iyi ki varsınız. Perşembe günü yorgunluğumu türkülerle atıyorum. Ender Balkır'dan bir türkü yayınlarsanız çok sevinirim demiş. Kartepe'den Hasan. Selamlar olsun sevgili Hasan, sen de hoş geldin, sefalar getirdin. O kıymetli vakitlerinizi ayırıp dinlediğiniz için, böyle önemseyip mesaj attığınız için çokça minnettarım hepinize. İyi ki varsınız, Allah başımızdan eksik etmesin sizleri. Ender Balkır, çöl yazında ekilmiş bir kara duman, uzun havasıyla sizlerle birlikte olsun efendim. Hepinize keyifli dinlemeler.

Efendim, bu eser aslında Anamin bir halk türküsüydü. Anadolu'nun böyle yaşlı topraklarından kopup gelmiş, böyle sözü dağlara, dumana, hasretle karışmış bir ağırlık taşıyor. Evet, bu Çöz Yıldız'da ekilmiş bir kara duman diye başlayan söz aslında coğrafi, tasviri gibi görünüyor. Aslında o çöl insanın içidir. O kara duman içimizdeki hüzündür.

Bu eser de TRT 1'deki Leyla Ayı Matem, yani Muharrem ayına özel programda en çok izlenilmiş. Gerçekten özellikle sosyal medya platformlarında milyonlarca görüntüleme almış bir eserdir. Bir ağıttır aslında. Bir Kerbela ağıtıdır. Evet, Kerbela çölünde yaşayan o trajediyi İmam Hüseyin, Hazreti Abbas bu imgeleri anlatıyor. Yani kısacası kara duman motifi o gün acısı, kederi ve o duman içinden görünen imam figürünü sembolize etti. Bu kıymetli eseri de sizlerle buluşturduk efendim. Şimdi Serdal Beyazgül, Feleğin Ettiği işi duydun mu? Merhabalar, selamlar. İzmit'ten Fatma ben. Evimde tek başıma çay içiyorum. Yine her zamanki gibi bana misafirsiniz. Dışarıda da hafif rüzgar var. Türküler olmasa insan içi çok ağır geliyor gerçekten. İyi ki buradasınız demiş. Sevgili Fatma, çok teşekkür ediyorum. Evine bize misafir ettiğin için, konuk ettiğin için, o yalnızlığını bizlerle buluşturduğun için. Çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrardan.

yeter. Aşkı, vefayı, derdi, ayrılığı, razı oluşu bu eserde gerçekten bulabiliyoruz. Söz ve bestesi Nesim İçmen'e ait olan bu kıymetli deyişi sizlerle buluşturduk. Zaten Tolga San yorumu özellikle o kadar kıymetliydi ki bunu sizlerle buluşturduğum için ben de çok mutluyum. Hadi o zaman kıymetli bir Hüseyin Korkan Korkmaz 5. deyişi eserini sizlerle buluşturalım. Sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

Evet efendim, böyle kıymetli eserlerle sizlerle birlikteyiz. Saatler 14'ü gösteriyor. Şöyle hangi eseri yayınlasam diye düşünüyorum da bir Ahmet Kaya çalışmasını sizlerle buluşturalım. Ne dersiniz? Mesela Beni Vur. Evet, sözü Yusuf Hayaloğlu'na, müziği ise Ahmet Kaya'ya ait olan çok kıymetli bir eser.

Evet, ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bu eser aslında Ahmet Kaya'nın 1990'lı yıllarda çıkardığı böyle dönemin en sert, en içten türkülerinden birisi olarak da biliniyor. Hani sözlerinde de zaten açık açık bir meydan okuma vardır. Beni Vur türküsü de öyle insan içindeki o yalnız ama dimdik dönen hali de anlatıyor. Hadi hep birlikte kulak verelim.

beni vur, beni onlara verme. Külüm al, uzak yollara savur. Dağılsın dağlara, dağılsın bu sevdam, ama sen

Evet efendim, böyle Ahmet Kaya'dan mı gitsek diye düşünüyorum ama... Ne güzel geliyor değil mi bu sesler? Ahmet Kaya olunca böyle uzun uzun diye dinlemek isteriz. Ama tabii bir Bozkır'ın Tezenesini çalışmasını yayınlamasak olmaz bu programda.

Evet, Neşet Ertaş gelsin bakalım Ahirim Sensin eseriyle. Bu eser böyle hani aşkın son durağı gibi oluyor ya, Ahirim Sensin demek. Hani ömrünün sonuna kadar dönüşü olmayan bir bağ. Bu türküde sevdadan vazgeçmek yok kıymetli dinleyiciler. Kaderle barışılmış bir teslimiyet var. Bir insan hayatındaki son sığınağı gibi. Hadi kulak verelim Neşet babamıza, saygı sevgi rahmetle de yad edelim. Hep söylüyorum, türküler bizi her zaman kendimize götürür. Varsa istekleriniz, mesajlarınız 542-424-8950 WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz. Berna Hanım, Radyo Çağdaş 20 yıldır bizim evin sesi. Çocukluğumdan biridir dinliyorum. Bütün türküleriniz harika demiş. Başeskine'den Ayşe Hanım. Çok teşekkür ediyorum ya, harikasınız gerçekten. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eşimle ilk tanıştığımızda bu türküyü dinlemiştir. 25 yıldır evliyiz. Ona buradan kucak dolusu selam demiş Kemal Bey de Gölcük'ten. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Nice 25 yıldır diyelim. Aşkınız, sevginiz, sadakatiniz hep daim olsun inşallah. Neşet babamızın o kıymetli sesini bir dinleyelim. O kıymetli eserini şöyle bir kulak verelim. Böyle içimizdeki acılara, anılara, hatıralara şöyle bir gidip gelelim efendim. Sonrası yine buralardayız.

Aysel Hanım bizleri dinlemekteymiş. Merhabalar Berna Hanım, nasılsınız? Sizi İzmit'ten dinliyorum. Özgür Tüzer'den Beni Beni türküsünü yayınlarsanız çok sevinirim demiş. Tabii ki derman edelim. Hoş geldiniz bu arada. Sefalar getirdiniz. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz.

Evet efendim, Can Kıtar Doğan bizlerle birlikteydi. Belgüzar adlı çalışmayla, bir de akustik versiyonu. Bunu biliyorsunuz ki kıymetli sanatçımız Sefa Takkiraz o kadar güzel yorumlamıştı ki. Ama akustik eseri de beni benden almadı değil. Zaten belgüzar kelimesi başlı başına bir duygu. Böyle hatıra demek, geride kalan ama silinmeyen demek. İnsanın ömründe bıraktığı iz demek aslında. Herkes belgüzarına selam etsin. Mutlaka içimizde bir yerde bir belgüzarımız kalmıştır geçmişe dair. Evet sevgili dinleyiciler, hayatınızda kim bilir bir belgüzar bıraktı, kimi hatırası, kimi kalbinizde sessizce taşıyordur ama bir de neyleyim çalışmasını buluşturalım sizlerle. Oğuz Aksaç'la Olgaç Yurtsever son dönemlerde en çok istek alan eserlerden birisiydi. Ali Bey'e darman etmiş olduk. Merhaba Berna Hanım, yayınlar diliyorum. Vallahi sayenizde türkülere doyamıyorum. Her biri birbirinden değerli türkülerimiz. Bu türküleri dinleyip de geçmişe gitmek mümkün değil. Her gün dinliyoruz. Sizin seçtiğiniz bir türkü herkese armağan ediyorum demiş Erkan Barçım. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Dubai Port güvenlik personellerine ve ev yap temizlik personellerine de ben de kendimden bir selam vermek isterim. Selamlar olsun sizlere. O zaman dinleyelim şöyle kıymetli sanatçılarımızı, sonrası buralardayız. Ulaşmakta isterseniz 542 424 8950 WhatsApp hattımız.

ve Türk halk müziğinin en güçlü seslerinden bir tanesi olan Özcan Türepistler'le birlikte akustik versiyonla Esti Seher Yeli diyecek. Son dönemlerde hakikaten akustik eserler o kadar sevildi ki öyle sade, yalın, içten sadece sözlerin olduğu, müziğin hafifletilmiş olduğu inanılmaz güzel bir eseri buluşturacağız şimdi sizlerle. Berna Hanım çok teşekkür ediyorum. Dubai Port güvenlik personelini ve ev yaptığı müzik personelini armağan ettiğiniz için Erdal Erzincan'dan bir eser Özcan Türe'de olur. Armağan ederseniz seviniriz demişler. Vallahi ya, tabii ki de armağan edebilirim baş göz üstüne. O kıymetli vaktinizi ayırıp dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum ayrıca. Kolaylıklar diliyorum Erkan Bey size de. O zaman Esti Seher Yeli akustik versiyonuyla sizlerle buluşturalım Özcan Türe'yi. Hemen ardından güzel bir Erdal Erzincan yorumu sizlerle birlikte olsun. Hepinize keyifli dinlemeler diliyorum.

Vallahi bağlama bize türü deyince Erdal Erzincan geliyor yaşayan efsanelerimizden. Çok taze bir eseri sizlerle buluşturdum. Erdal Erzincan ve Merdan Erzincan Söyle Gülüm eseri bizlerle birlikteydi. Hani yanık bir aşk hikayesi olur ya, hasret ve yalvarış arabası. Gülüm hitabıyla sesleniş. Hakikaten Türk halk müziğine çok kıymetli bir değer katan sevgili Erdal ve Mercan Erzincan bizlerle birlikteydi. Evet, şimdi ise güzel bir Özlem Özdil eseri sizlerle buluşturalım, ne dersiniz? Gelsin efendim Rodos Yamahı. Bir diğer adı da Ayıplarım Gönül Seni. Evet, Akif Bey bizleri dinlemekte, selamlar olsun. Siz Özlem Özdil'i çok seversiniz Akif Bey. Bunu armağan etmek isterim size, kabul ederseniz. Hoş geldiniz tekrardan. Hepinize keyifli dinlemeler.

Evet, Özlem Özden'in yorumladığı Alevi Bektaşi geleneğine ait güzel bir deyiş dinledik efendim. Rodos Yamahı, ayıpların gönül seni olarak da geçiyor efendim. Yani Özlem Özden deyince hem sesiyle hem de bağlamasıyla bu esere kendi dokunuşlarını katan kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesi. Şimdi ise Edip Akbayram, işte gidiyorum Çeşme Siyahım adlı parçayla kapanışımızı yapalım. Evet, bir perşembe günü daha sonuna geldik. Saatler 15'e gösterirken mikrofonun başından ayrılma vakti. Bugün türkülerle dertleştik, nefeslerimizi içimizde temizledik. Bazen Ahmet Kaya ile direndik, bazen Neşet Ertaş'la susup kabullendik. Hani her eser her duyguyu, her duyguya dokundu diyebiliriz. Her sözde bir yere değdi. Evet, Radyo Çağday sadece bir frekans değil, bir hafıza, bir kültür, bir yoldaş. 20 yıldır kesintisiz yayında olan bu çatı altında Çağdaş Kocaeli gazetemizle, sanat akademimizle, sosyal medya hesaplarımızla büyük bir aile olmanın da gururunu yaşıyoruz her zaman. Bugün bize mesaj atan, içini açan, bir türküyü birine armağan eden herkese gönülden teşekkürler. Siz olmasaydınız bir mikrofon gerçekten eksik kalırdı. Nasip olursa yarın yine aynı saati aynı keyfi paylaşmak adına buralardayım. Evet, hayat sizi yorabilir ama türküler hep omzunuzda olsun efendim. Ben Deniz Berna Uytunuk. Gönlünüzdeki sesi kaybetmeyin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

acılar geçer zamanla. Aşka tövbe demem ben, görürsün sevince yeniden.

buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız.

içinde. Sen beni unutmuş, için kupkuru. Benim gönlümde hala o arzu. Sevgilim, ne zaman kavuşacağız?

zaman kavuşacağız. Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman kavuşacak?

geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından, geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından. Öptüm o ıslak dudaklarından, öptüm o ıslak dudaklarından. Sözlerim doğuyor gecelerime.

beni benden. Yaşlı gözlerime baktığın yerden, yaşlı gözlerime baktığın yerden. Gözlerin doluyor gecelerime, gözlerin doluyor gecelerime.

anarsam yaşıyorum. Sanki mutluluğumuz geri gelecek gibi. Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum.

saç yaptım çiçekler. Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı. Hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı. Hani

gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine, gözlerine, muhtacım sözlerine. Ruhumu ısıtacaksın sıcak nefesine, muhtacım, muhtacım, muhtacım.

şarkılar vardı. Uçan kuşlar, martılar, yeşil tatlı bir bahar, gülen şen sevdalılar vardı. Uçan kuşlar, martılar, yeşil tatlı bir bahar, gülen şen

0: Nostalji kuşağı sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

Yokluğun karşımda bana seni anlatıyor. Tanıyorum diyorum. Dünyaya sataşmış türküler söylemiştik beraber. Avuçlarına zamanı dantellemiş. Onu sarhoşluğun doymazlığında çınlayan kadehler gibi sevmiştim. Şimdi ne gelir elden? Yaralarım yaralanıyor, yırtılıyor gece. Acıyor seven yanım, her yanım. Şimdi ne gelir elden? Acıyor seven yanım.

yollarda özlem ne, ayrılık ne, yokluk ne, yoksulluk ne, direnmek ne, direnmek ne, işsiz güçsüz dolanmak ne, gün gün ile barışmalı, toplaşmalı, söyleşmeli, kardeş kardeş.

çekildik, bayrak olduk. Döküldük, yaprak olduk. Ekildik, toprak olduk. Geldik bugüne. Ekmeği bol eyledik, sıratı yol eyledik, acıyı bal eyledik, geldik bugüne.

Hor baktık mı karıncaya? Kırdık mı kanadını serçenin? Vurduk mu karacanın yavrusunu? Ya nasıl kıyarız insana? Ya nasıl kıyarız insana? Ya nasıl kıyarız insana?

Her bin geliriz, beni vurmak kurtuluş mu? Beni vurmak kurtuluş mu? Beni vurmak kurtuluş mu? Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz, beni vurmak kurtuluş mu? Beni vurmak kurtuluş mu? Beni vurmak kurtuluş mu? Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz, beni vurmak kurtuluş mu? Beni vurmak kurtuluş mu? Beni...

0: Kızanlar, bu dağların sahibi kim?
1: Erimiz.
0: Yiğidi kim?
1: Efemiz.
0: Susuz derelerde kavak biter mi?
1: Bitmez.
0: Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi?
1: Tütmez.
0: Yiğit kime derler?
1: Sözünde durup efesiyle ölene.
0: Korkak kime derler?
1: Sözünden dönen aman dileyene.
0: İnsan dünyaya niçin gelir?
1: Ölmek için.
0: Doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler?
1: Dertlenip hortlamaya.
0: Var yemezlere acımak mı yoksa dayak mı haktır?
1: Dayak haktır.
0: Yiğitlerde ne yoktur?
1: Merhamet.
0: Korkaklar zeytini nerede döverler?
1: Ağaç dilekte.
0: Yiğitler yağı nerede kavururlar?
1: Zalim göbeğinde.
0: Sözünde durmayan kahpe bacının öz kızan olsun mu?
1: Olsun.
0: Şu dualı yatağın böğrüne batsın mı?
1: Batsın.
0: Doğru söylediğinize nasıh tövbesi olsun mu?

can şaraba doyduğunda, ol divana vardığında, cehennemde yandığında, aklımda sen olacaksın. Cehennemde yandığında, aklımda sen olacaksın.

Evimin yalandan sıvazlandık. Bu senede koyun geldik, koç kaldık. Musa evim yalandan sıvazlandık. Bu senede koyun geldik, koç kaldık.

Sakin göllerin kuğusuyduk. Salınarak suyun yanağında ve okşayarak nülüfer saçlarını gecenin sonumuzun adım adım yaklaştığını görürdük. Yarılan ekmeğin buğusuyduk. Paylaşılan zeytin tanesinin, yüzümüze saldıran yağmur avanesinin, biz hep üşüyen burnumuzu avucumuzda hohlayarak yürürdük. Hiçbir hesabımız yoktu kimseyle, hiçbir aykırı yanımız, hiçbir yalanımız. Özüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Biri saksımızı çiğneyip gitti, biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Solmasaydı gülümüz böyle.

dağlarda çoban ateşiydik. Sarmalayarak acı bir sevda masalını ve hıçkırarak hırçın rüzgarların kavalını, namlunun bağrımıza sinsice sokulduğunu bilirdik. Ceylan'ın pınara inişiydik. Vedalaşan birkaç damla gözyaşının, tenine kan bulaşan o masum çakıl taşının. Oysa biz dualarımızda hep birbirimizden daha önce ölmeyi dilerdik. Bazı sorumluluklarımız vardı hayata ilişkin. Bazı basit sorularımız, anlaşılır bazı sorunlarımız. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. İncinmeseydi gençliğimiz böyle. Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe.

Tükendi taneler, kalmadı. Yazıktır şu geçen ömre, yazık. Bir dost bulamadım. Gün akşam oldu.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Biz ki bu hasreti semahların seyrinden alıp gelmişiz. Biz ki onu sitemkar anaların kirpiğinden derlemişiz. Süzülsün de acının derin izler bıraktığı gül yanaklardan. Yere dökülsün istememişiz. Bizim türkülerimizi rüzgar söyler her gece. Ay vurdukça parıldar, gün doğdukça hız alır. Nevroz ateşleriyle sağaltarak çırpınan yarasını, can havliyle kardeş, kan içinde bir kartal gibi vadilere saldırır. Türkülere ilişmeyin. Türküler nehirdir, gecenin bağrına akar. Fazla eşelemeyin kardeş. Taşınca ne siperler kalır, ne dev barikatlar. Deşmeyin diyorum, deşmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Biz ki nice amansız badirelerde sardan geçmişiz. Biz ki ilmikler boynumuza takılıyken bile türkü söylemişiz. Sonra ırmak boylarında gövertip körpe otların serinliğinde dağlara emanet etmişiz. Biz ki her yangının külünden diri canlar yaratmışız. Biz ki mazlumların defterine kanlı resimlerle sıralanmışız. Banaz yaylasından Kerbele'ye kar götürsün turnalar. Ölürüz sanma kardeş. Dostun attığı gülden yaralanmışız. Türküleri dövmeyin. Türküler gökyüzüdür, karanlığa yıldızlar çakar. Üstümüze gelmeyin kardeş. Namuslu bir delikanlının alnında kavga ışıldar. İncitmeyin diyorum. İncitmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Kim? Biz ki Karacaoğlan'ı aşkla, Veysel'i toprakla yüceltmişiz. Biz ki Köroğlu'nun narasıyla nice beyleri yere çökertmişiz. Yine de masum bir bebek gibi avuç avuç sevdamızı kalanlara vasiyet etmişiz. Adam dediğin sapına kadar yiğit olmalı. Ne karıncayı incitmeli, ne ozanları yakmalı. Öyle sansar gibi pusu kurup punduna getirmek de neymiş? Adam dediğin kardeş, yüreği varsa eğer getirip ortaya koymalı. Türküleri yakmayın. Türküler çiçektir, en umutsuz zamanlarda açar. Kavgayı uzatmayın kardeş. Yüzyıllardır tuz döke döke çürüdü bu yaralar. Kanatmayın diyorum, kanatmayın.

Beni her ölüm etkiler. Tanımasam bile üzülürüm yitirilmiş ümitlere. Hiç gerçekleşmeyecek ideallere, yaşanmamış sevgilere üzülürüm. Bu yüzden korkarım yaşamı ertelemekten. Ne yapılması, ne söylenmesi gerekiyorsa söylenmeli, yapılmalı. Seviyorsanız sevdiğinizi bugün söyleyin. Sevdanızı bugün yaşayın. İşinizde yapılacak ne varsa bir an önce yapın. Yarın çok geç olabilir. Bir anda bitebilir her şey. Yaşamak için acele edin bence. Kısa yaşanmışlıklar yaşanmamışlıklardan daha iyidir. Geriye dönüp baktığınızda keşkeler çoğunlukta olmasın. Uzun vadeli hedefler için bile bugünden harekete geçmeli. Yarınlar çok uzakta olabilir. Daha okulda başlamıyorum ertelemeye. Hep yarına yatırım, bugünü sonra yaşamacasına. İşe gireyim sonra, evleneyim sonra, çocuklar büyüsün sonra, emekli olayım sonra, sonra, sonra. Bu sürecin başında, ortasında yaşam her an sona erebilir. Sonrası olmayabilir. Fedakarlıklar güzel ama unutmayalım dostlar. Herkes kendi hayatını yaşar. Ertelenen sevdaların bedelini ödemiyor yaşam. Benim bildiğim bu. Ve dostlar, bu faslı da bize yakışan şekilde bitirelim. Özledim. Gözde, kaşta, kirpikte değil gözüm. Ben barışı özledim. Özledim. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Ben barışı özledim.

Analar bize seslenirdi taş havlularda. Koşarak gelirdik. Koşarak ağrıyan yoksul çocukluklarda. Türküler, maniler duyulurdu daracık sofalarda. Yara benden, yara benden. Ok senden, yara benden. Ne sende ok tükenir, ne acı yara benden. O analar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar mağrur mabetler gibi susardılar. Eyvanlarda serin yaz geceleri kurutulmuş patlıcanları tokuşturup dururken. Bir kahvenin telvesinde buğulanırdı zaman. Analar bize seslenirdi taş avlulardan. Koşarak gelirdik koşarak yırttığımız sokaklardan. Türküler, maniler duyulurdu ilenen avutlardan. Su olup taşabilsem, dağları aşabilsem, ne kadar sevinirdim sana yaklaşabilsem. O anılar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar ana kokar, gül bakar, şehri açardılar. Analar gökyüzüne ne güzel bakardılar. Analar saçlarında aklıkları kınalarla kandırıp, kandillerde mum yakar, yatırlarda mahcup dilekler tutardılar. Herkesin anası bir defa ölür. Ölür kınaları, yemek tarifleri ve türküleri. Herkesin anası bir defa ölür. Ölür sevgileri, korkuları ve öpüşleri. Herkesin anası bir defa ölür. Bir hançer birden böler ikiye yüreklerimizi.

her türküyü çalmaz bizim dilimiz. İçinde sevda olmalı, gönüle giden yol olmalı. Sıyrılıp çıkmalı kınından, yürek koymalı kahramanları. Tınısı bir uçtan duyulmalı. Her türküyü çalmaz bizim telimiz.

Ola ki yürürüm bir başka aşka, ya da yürürüm mavi olmayan bir gülüşe. Unutma ki tek aşk olduğum sensin, aşık olduğum değil. Karanlıkla süzülüyor içime yıkım. Dur diyorum, yıkılıyorum. Uçurumları başucuma koyuyorum sonra. Okşuyorum saçlarını rüzgarda. Sıcak, ılık bir koku siniyor yüreğime. Gitme diyorum, gitme. Düşüyorum. Sonra beni soruyorlar bana. Tanımıyorum diyorum. Daha hiç karşılaşmadık. Aynı çizgide bilge susumu dinliyorlar. Ben sustukça. Yazık, bir çığlığın doğuşu gibi ölüyorlar. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra bir uçurumlar kalıyor. Bir de yıkımlar. Verilen her şey boşmuş gibi alınıyor. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra mı? Bir ben kalıyorum, bir de yalnızlık. Uçurumlar, yıkımlar, ben ve yalnızlık. Zorlu bir savaşın unutulmuş cesetleri gibi yatıyoruz yan yana. Öpüşüyoruz, sevişiyoruz da hatta. Her şey oyunun yasaklarına uygun bir günah oluyor. Tek umudumuzu göğe gelin ediyoruz. Telli, kanlı

Yaşıyor saçlar, biliyorum. Dargın mısın? Bu baharda Mayıs'a bıraktığım gibi misin hala? Vurulmuş çocuk gibi büyümemiş yüreğinde hüzün. Hala kaçıyor musun zamansız, gözlerini bırakarak birilerinde? Hala ellerinden tutup sevgileri dipsiz kuyuya salıyor musun ağlayarak? Küçücük bir dokunuşla son sevilen olabiliyor musun? Kendin kadar aklımdasın. Hala öyle savruk bir gök, hala öyle yurdunu yatağını bulamamış bir mavi ve aşkını şaşırmış bir tanrı. Çoğalan sızısıyla mutlu bir yara. Öyle misin mavi gözlü sarı saçlı yoldaşım? Öyle bıraktığım gibi misin? Gerçeği yakmada hala usta mısın? Yoksa çırak mı yanarken yalanda? Saçlarıma dolanan aydınlığımsın. Somutlaştıramadığım tek imgemsin şiirde. Anlattıkça eksilen tek anlam. Anlattıkça eksilen tek anlam. Hala bıraktığım gibi misin? Yoksa beni bıraktığın gibi mi? Kaç mevsimsiz kar düştü toprağıma. Kaç mevsimsiz kar düştü benim toprağıma. Hala bıraktığım gibi misin?

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, kem gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

Baba, anneme iyi bak olur mu? Benden sana evlat vasiyetidir. Baba, anneme iyi bak. Akşam büyük bir heyecanla televizyon izlerken sen şöyle gözünün ucuyla bir kez anneme bak. Yaşanmışlıklarını göreceksin o çocuksu bakışlarında. Yaşattıklarını, yaşatamadıklarını. Sana adanmış koskocaman bir ömrü göreceksin bakışlarında. Akşamları geç geldiğinde boğazına dizilen yiyemediği lokmaları göreceksin. Sen kızmayasın diye uyurken komşulara gidişlerini, bizim ağzımızı kapatmalarını, yüreğinin ağzına geldiği zamanları göreceksin. Baba, anneme iyi bak. Hanım ben gidiyorum dediğinde, sen merdivenleri inene kadar ardından bakan insana bir kez durup merdivenin 5. basamağında sen de bak. Gözlerinde sen daha gitmeden seni özleyen bir kadın göreceksin. Sokakta gördüğün arkadaşına sarıldığın gibi, bir kez sarıl ona baba. Bir kez sarıl ona baba. Sıkıca, sevgiyle. Saatlerini harcadığın kahve sandalyesinde, yudumlarken bardağından çayının, hiçbirinin tadının annemin çayının tadına benzemediğini fark ederek, evde senin için yemek yapmanın telaşında olan o kadını düşün. Koyarak 3-5 kuruş yarım bıraktığın bardağın yanına, en hızlı adımlarınla koş baba, bırak kahveyi, orada burada eğlenmeden, oyalanmadan, koşarak evine gel baba. Seni terk eden annen gibi, ardından bıçaklayan dost sandığın arkadaşların gibi, senin kıymetini bilmeyen evlatların gibi değil. Ne zaman düşsen, canın acımasın diye düştüğün yere çimen olan, her bayramda senin elini evimin direği diyerek öpen o kadına iyi bak baba. Ne kadar usulca çıksan da merdivenleri, senin geldiğini daha ilk basamakta anlayan kadına, yüzün asıksa, mutfağında sessizce ağlayan ama sana soğanın ne kadar acı olduğunu söyleyen kadına, sen hastaneye yattığında ağlarken uyuyan, uyanınca ağlayan, bu ev çok büyük geldi bana diyen anama iyi bak baba. Onun gözlerinde sana adanmış koskocaman bir ömür göreceksin. Şimdi sarıl şu güzel günde boynuna. Kim ne der diye düşünme baba. Tut ellerinden öpüver. O kadın benim anam baba. O kadın benim anam. Ve de ki ona, siyah saçlarımın terk ettiği yıllardan geriye bir tek sen kaldın. Ve ben bir tek sana kaldım. Hanım, bir tek sana kaldım. Anneme iyi bak baba. Anneme.

Biz ne zaman içsek köfte geç gelir ve oturur muhabbetin tergisine çıplak bir efkar sözcüğü. Biz ne zaman içsek sabah akar meycinin cebine. Günde kaç kez öpüşür ki akrep ile yel kovan. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Dışımızda bronz bir akşam sözcüğü, çırıl bir efkar sözcüğü, eften püften bir kar beklentisi. Delikanlı kıvamında sevda değilse de tabansız sevişmelerdeki el değmemiş pişmanlık. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Bu alkol ikincisi şiirle şimdi burada açılsaydın adımın baş harfi gibi. Belki Ağustos kopardı Ağustos. Sen fikrini ipotek etmiş kiralık sevdalara. Senine boyuna sevilmişsen, yalanı sevdasından büyüksen. Bir bilsen, biz ne zaman içsek seni düşünüyoruz. Genzimizde göl, gözyaşları. Biz ne zaman içsek, iç değilizdir aslında.

0: 9'unda kayboldu Mayıs'ın, cesedi bulundu 12'sinde. Kaçırıldığında da, kaybolduğunda da ve cesetken de yakışıklıydı. Amcamdı.
1: Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme. Düşünce. Bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne. İşe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlar.

düşünme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun, düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi de yalan olur. İmdat demeye engel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun,

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun, düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın

0: De. Radyo Çağdaş.
1: Haftanın en çok istek alan eserleriyle Top 20 her cumartesi 12'de dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

0: Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.
1: Dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Kendime abanıyorum anne. İnsanlığın damarındaki kandık, insandık, yenildik, çok yaralandık. Şimdi hangi suya vardımsa birbirini boğazlıyor, sığlar. Rüzgarlar havayı kirletiyor ya da esmiyor veya yükünü dağlara çözüyor. Ve bu dağlar serçe parmağı akan pınarlarımızı kurutuyor. Ağızlar her mevsim sonbahar, ürüne durmuyor. Toprak avuç ayası kadar yüreğinden çatlıyor. Ve karnında zelzeleleri pusuya yatırıyor. İnsanlık sırf bu yüzden dar ağacını boyladık. Sütlü şafaklara kan damladık. Etimizi yedik yoldaşlarla açlık grevlerinde. Her işkence sonrası yaralarımızı yaladık nöbetleşe. Kimilerimiz ölümün orucunu bozdu. Büyük yenildik anne.

Hava boğuyor, su boğazımda kuruyor. Ekmeğe kursağım düğümleniyor. Geriye aşk kalmıştı. Sevdayı sağaltıcı bellemiştik ya. Orada onarılacaktık, umut bu ya. Ve kursağını haram sokmadan sevdanın, davam gibi, kavgam gibi, yurdum, sınıf kinim gibi, dişim tırnağımla etimi yiyerek, göz bebeğim deyip koruduğum ki, o göz bebeklerimi, kipriklerimde al bir bayrak gibi, alanlara girer gibi, sol yanından çıkarıp dalgalandırarak barikatlara yürüdüm. Daha büyük vurgun yedim. Sırtımdan kör bıçakladı sevdam. Daha büyük yenildim, yerle birdim. Her yenilgide olduğu gibi hatayı kendimde arıyorum. Yine kendime abanıyorum anne.

abandıkça dağılıyorum. Şiire bıraktım da hanıklığımı. Şimdi türkülerim ağladım, ağzım dilim kurudu. Gülüşümü yuttum, tıkandım. Dudağım mahkeme duvarı, savunmam kandı. Yaş yeşilliğim yanmada, dallarımda ne kalmışsa yağmalanmada. Cigara sar diyeceğim dostum da kalmadı yanımda. Tütünüm küflendi tabakamda. Her şeyin sanığıyım. Yine kendime abanıyorum anne. Anladım ki bu zıkkım gibi göğsüm avucunda ağan yürekle kendimi ağlayacağım. Ve biliyorum ki hiçbir şey, hiçbir şey değişmeyecek. Her şey yine yerli yerinde, yaşamın kendi iç yasası işleyecek. Ne sakala ne bıyığa yaranacağım. Yaşamak biraz da böyle mi anne? Kan gibi susturacağım bu yüreği. Anlayacaksın, bir tek sen anlayacaksın. Susturduğum senin kanının ucudur. Alışamadım diye verili yaşama. Değiştirmek isterken yenildim diye bu kavgada. Yavrum deyip eğilip ak alnından öpecek. Biliyorum, anlamak gibi bağışlayacaksın. Üzgünüm anne. O büyük gün için yeni oğullar doğuracaksın. Sen doğasın, sen ana.

Türkülerin merkezi Radyo Çağdaş artık cebinizde. 7/24 kesintisiz müziğin tek adresi Radyo Çağdaş uygulamalarını iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz indirebilirsiniz.

Kırlangıç türküler kaldı sonbahar mı? Bir de sönümsüz ateşler dudaklarımda, kül kanatlı. Kapkara bulutlar çömelmiş anlamın çatına, kırlangıç göçünden sonra alamıttı. Zülfünün yaylım ateş dökülüşü boynuna, ensene, dudaklarımın değdiğinde o en dellendiğim yerine. Onlar da kırlangıç sürüsü, göçtüler sonbaharımdan. Memelerim ağzımı at koyacak. Yağmurdan bir el gibi yüzüme dokunan bakışların öylece uzak kalacak. Sular buruşacak, Kerbala gece başlayacak. Nasıl da susuzum ölürcesine. Bu kuşluk zamanlarında yahu beni kim avutacak?

kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

Sende ben kutba giden bir geminin sergüzeştini, sende ben kumarbaz macerası keşiflerin, sende uzaklığı, sende ben imkansızlığı seviyorum gülüm. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine ve kan ter içinde aç ve öfkeli ve bir avcı iştahıyla etini dişlemek senin. Sende ben imkansızlığı seviyorum fakat...

aşk uçurum kenarıymış. Bakamıyorum, sol yanım akıp gidiyor. Tutamıyorum, tutamıyorum ya. Günü hasret kalmaz mı ay? Kaç yıl geçti, sen de bir say.

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an, elimi nereye koyacağımı şaşırdım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta. Ben darda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan, bitti artık hepsi. Köşeme çekildim, hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan, ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde, yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan, önemli olan zamana bırakmak değil, zamanla bırakmamak. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem söyle bana kimden gittim. Sen de yoktum zaten ben. Ben yine bende bittim. Sen de yoktum zaten ben.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yatıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiyim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.